hatıralarım, yaşadıklarım silinip gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl dayanır?

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72 düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı.
2: Paul.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Gözlerin silah gülüşüm, kuruşum seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk, alanın ahını kimselere sormuyorlar.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Tüm sevdiklerini alacağız. İntikamımız büyük olacak.
2: Ben kızımdan çıkar sandaydım. Ama torunumdan çıkacağı hiç aklıma gelmemişti.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Azem Altı Mühür. Geçmişinden kaçıp kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Ceren, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde açıklanması güç olaylarla karşılaşır. Onun gelişiyle birlikte köyün uzun yıllardır sessizce sakladığı karanlık geçmiş yeniden uyanır ve unutulduğu sanılan lanet etkisini göstermeye başlar. Fakat Ceren'i bekleyen gerçek çok daha sarsıcıdır. Yıllardır beklenen kişinin kendisi olduğunu öğrenen genç kadın, bedeninde ortaya çıkan kadim bir mühürle birlikte kasabanın kaderini değiştirecek doğaüstü olayların merkezine sürüklenir. Geçmişten gelen sırlar, nesiller boyu süren lanetler ve görünmeyen güçlerle çevrili bu mücadelede Ceren, hem kendi kaderiyle hem de köyü yüzyıllardır esir alan karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.
1: Ama kimse neden kırılacağını yazmamış. Anneannemin anlattığına göre geceleri vakitsiz bir saatte davul ve zurna sesleri duyulurmuş.
3: Korku türündeki filmin yönetmenini Özgür Akbaş yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan ve Şükran Çağman var. İyi seyirler.
4: Mühür zuhuri. Karanlıkta gizlen. Adını söyle. Seni adınla birlikte davet ediyorum.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yana benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici, Kimi Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Unuttum bu beni, geri dönemem. Bu kez...

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Müftülüğü'nde görev değişimi. Yeni müftü Basri Bektaş. Bayburt İl Müftülüğü'nde görev değişikliği gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Zonguldak İl Müftülüğü görevine atanırken Bayburt İl Müftülüğü'ne İstanbul Eyüp Sultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş getirildi. Atama kararı 5 Eylül 2026 tarihli ve 33.361 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Kararla birlikte il müftülüklerinde kapsamlı görev değişiklikleri yapılırken Bayburt İl Müftülüğü'ndeki yeni dönemde resmen başlamış oldu. Bayburt'ta uyum haftasında birinci sınıflara ziyaret. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın eşliğinde Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette, eğitim hayatlarına ilk kez adım atan birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali Eldivan, öğrencilere yeni eğitim dönemlerinde başarı ve mutluluk dileklerini iletti. Bayburt'ta Tepe Tarla'da 320 milyon TL'lik tarım yatırımı. Bayburt'ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla Tepe Tarla Köyü'nde yeni bir proje çalışması yürütülüyor. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi kapsamında ilk aşamada yaklaşık 5000 dekarlık alanda üretim yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında kekik, tıbbi nane, ada çayı, aronya ve tarhum başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi planlanıyor. Çalışmayla birlikte bölgede alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretime dahil edilmesi amaçlanıyor. Bayburt Spor'da tribün zamanı. Yeni sezon kombineleri satışta. Bayburt Spor, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde kombine kart satışlarını resmen başlattı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda takımı tribünden desteklemek isteyen futbol severler için satış sürecinin yürütüleceği belirtildi. Belirlenen takvim doğrultusunda kombine kart alımları banka havalesi ve WhatsApp doğrulama sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bayburt'ta arıcılık destekleme başvuruları süreci başladı. Bayburt'ta arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin giderlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan 2026 yılı arıcılık destekleme programı resmen başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte, kent genelinde faaliyet gösteren arıcıların faydalanacağı destek kalemlerine ilişkin takvim ve şartlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: en iyisi muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde tarihler 10 Eylül'ü göstermekte. Balamir Yıldız ben. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de birlikteliğimiz başladı. Harika bir perşembe günündeyiz. Hafta sonuna adım adım yaklaşırken en güzel şarkılar bulunduğunuz yerde 2 saat boyunca sizlere eşlik edecek. Başlayalım. Hoş geldiniz.

Efendim başladık. Şimdi sosyal medyanın yeni akımı 80'ler. Yani 80'ler fotoğrafları. Veriyorsunuz yapay zekaya talimatları. Döndür beni 80'lere diyorsunuz. O da sizi 80'lere döndürüp o konsepte fotoğraflar üretiyor. Saçma sapan akımlardansa bu tatlı bir mevzu. Ha bana göre mi? Değil. Yapar mıyım? Hayır. Yapana tebessüm eder miyim? Evet. Birçok kişi, ünlüsü, ünsüzü, çevrem de dahi kendini döndürdü 80'lere. Ama zaten son zamanlarda bir özlem var eskiye, değil mi? Bizler yaratıcı insanlarız. Bizden de çıkar biraz düşünürsek yeni akımlar diye düşünüyorum. Arada eğlenmek için bulup salalım sosyal medyaya. Böyle ilginçlikler keyifli oluyor zira. Evet.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Şimdi oturup yemek yiyorsunuz eşiniz dostunuzla, arka masadan bir ses geliyor. Şıngır şıngır sesler. İnsan anlıyor. Adam telefondan oturmuş bahis kumar oynuyor. Oyna, bana ne, ama biz bunu neden duyuyoruz mesela, değil mi? Çünkü bağımlılar için o ses bile bir haz meselesi. Umurunda değil etrafı rahatsız etmiş etmemiş. Daha önce bahsetmiştim, bir taksici. Abi taksicilerin %80'i bu bataklığın içinde sürekli ellerinde telefon oyun oynuyorlar. Sürekli telefon tuşlarına basıyorlar demişti. Doğru demiş. Taksicisi değil ki sadece iş insanı, mühendisi, doktoru vesairesi. Çoğu kişi bunu alışkanlık haline getirmiş. Bu onun kişisel tercihidir muhtemelen. Büyük bir suçu da yoktur bunun ama yapmayınız. Hadi yapıyorsunuz diyelim, insanları rahatsız etmeye. Ne hakkınız var? Evet, müzik diyoruz. Ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor. Ben iyi.

Duyduk duymadık demeyince harika bir perşembe gününde birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Ne güzel söylemiş Kerem Alışık, yani haysiyetin Sadık Karlıova'sı. Acısı çok olanın gülüşü güzel olur diyor. İşte bu cümleyle karşılaşınca hadi artık başlasın şu televizyondaki yeni dizi Haysiyet demiştim. Nihayet geçtiğimiz gün o gündü. Hepimizi kalbimizden yakalayacak diyaloglar, sevdalar, kavuşmalar ve ayrılıklar var dizide. Sabretmek boyun eğmek değildir cümlesi mesela. Günlük hayatımızda hepimizin başına gelmiştir benzer olaylar. Sustum diye, sabrediyorum diye boyun eğdim sanmışlardır. Boyun eğmiyorum kimseye, ya da bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır. Evet, çünkü Karlıova ailesi nakli işi yapıyor. Yük taşıyorlar ama ağır yük sırtlarında değil, yürekte. Bir aile düşünün, ufak bir masa etrafında en az 10 kişiler ve tüm bunlara rağmen, her şeye rağmen gülmeyi de, mücadeleyi de, vicdanlarını ve

0: Hangi ilginç olaylar olmuş?
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz. Ama hep böyle olmaz mı? Ahbap der, en büyük darbeyi o vurur. Canım der, canı alan o olur. Aşkım der, son darbeyi mutlaka o vurur. Şimdi bir haber kanalının ekibi Ahbap Derneği'nin yardımlarını dağıtmak için tuttu ama dağıtmak yerine tırnak içinde sakladığı depo haberini seyrettim. Dehşete düştüm. Ahbap, dost, can, aşk, her şeyim, bir tanem diye kandırmışlar milleti. İnanılır gibi değil. Ya tekerlekli sandalye be. Ya soba. Battaniye, yorgan, vicdansızlık bu. En çok ihtiyaç olan şeyler onlar. Onlar depolarda üzerleri örümcek ağı bağlamış şekilde duruyor. Olacak iş mi bu? Sizler nasıl insanlarmışsınız? İhtiyaç fazlası olur anlarım ama bu ürünlerin hiçbir ihtiyaç fazlası olamaz. Yani bizler görüyoruz ki felaket günlerinde insanları çadırsız, soğukta, çaresiz bırakan dernekler de varmış. İşte gördük. Ben kanan insanlara kızamam, hakkım yok. Onlar zaten şu an vicdanlarıyla savaşıyor ama bu çarka dahil olup bunu bilip buna göz yumanlar var ya, ah onlar, sizler acımızdan beslendiniz bizim diyorum. Evet maalesef. Efendim devam ediyoruz, ayrılmayın.

Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, tarihler 10 Eylül'ü göstermekte, birlikteliğimiz devam ediyor. 3-5 yıl önce şaşıp kalacağım olaylara artık şaşırmıyorum. Bakın, hayatını kaybetti oyuncu Serhat Kılıç. Allah rahmet eylesin. Sonrasında yine benzer sosyal medya yorumları, benzer çirkinlikler. Yok şunu yaptı, bunu yaptı diye kendini ortaya atanlar. Kendini haberci diyen bazı hesapların çirkin paylaşımları. Arkadaşlar, dostlar, bilgi kirliliği denen şey tam da bu işte. Çamur at izi kalsın, tam da bu işte. Sizler bunları 1-2 dakika içinde yazıyorsunuz ama arkada büyük bir enkaz bırakıyorsunuz. Farkında mısınız bilmiyorum ama durum çok vahim. İnsanların ailesini, onurunu, itibarını hiç düşünmüyorsunuz. Çünkü çoğu kişi hep ilk çıkana, ilk konuşulana bakıyor. Sonrasını ya takip etmiyor ya da hafızasında öyle kalıyor. Bir çukur var, adı sosyal medya çukuru mu yoksa lağım çukuru mu ya da ikisi de aynı şey mi, inanın bilmiyorum. Evet, devam ediyoruz.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.
3: Bayburthaber.com haberleri sunar.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirlerini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Başsavcılıklarla toplantı yapılıyor, dosyalardaki imkanlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu, 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm denizlerimiz iklim değişikliğinden negatif etkiler alıyor. Ortak evimiz dünyamızın mavi akciğerleri adeta alarm veriyor. Açık ve net söylüyorum, 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan, soluduğumuz havanın yarısını üreten okyanuslarımızın geleceği devasa bir risk altındadır dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
6: Spor.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Ayrıca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
4: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler devam ediyor birlikteliğimiz. Severiz böyle akustik projeleri değil mi? Severiz sevmesini ama iyi yapanı da bulmak zor değil mi? Ben müzikten anlarım, hatta iyi anlarım, iddialıyım. Akustik furyasını ilk başlardan beri takip ederim. Oradaki müzik hep daha temiz, daha canlı gelir bana. Birçok isim sayarım size akustik şarkılarını YouTube platformunda yayınlayan fakat iyi yapan bir elin parmaklarını geçmez. En son Ebru Yaşar başladı YouTube akustik projesini. 6 artı 1 koydu o serisinin adını da. Yani 6 şarkı var. Bazıları kendisinin, bazıları Dile Destan olan şarkılar. Onları sektörün başarılı isimleriyle söylüyor. Artı 1 ise yepyeni bir şarkı. O sanırım en son çıkacak. İzleyince görüyorsunuz ki burada büyük bir prodüksiyon var. Burada emek var. Bence hem yetenekli ve genç isimlere destek olmak açısından hem de bu işin nasıl yapıldığını merak edenler için güzel hizmet Yaşar'ın yaptığı. Altının artı biri de tamamlansın, sonra en güzel, bazen melankolik, bazen de kıpır kıpır günlerinize eşlik etsin bu akustik seri. Evet, devam ediyoruz.

Efendim duyduk duymadık demeyince birlikteliğimiz devam ediyor. Alıştık sanki, ne dersiniz? Nasıl da garip geliyordu böyle başarılar değil mi? Şimdi nasıl da alıştık 2 ayda bir kupalara. Evet, kadın milli voleybol takımımız yani Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Zaten onlardan bir madalya bekleniyordu ama rakip İtalya olunca herkes biraz da olsa temkinliydi. Acaba altın olur mu diyorduk. Aslında gitti gidiyordu maç. Olmayacak, canınız sağ olsun derken geri döndü Filenin Sultanları ve ünvanımızı koruyarak bir şampiyonluk daha aldılar. Ellerimiz kızarana kadar alkışlamaktan başka ne yapılır ki? Maç sonunda Kaptan Eda Erdem'i dinledim. Sadece kupa kazanmadık, Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik dedi. Doğru söylüyor Eda. Gençlere, kadınlara, biz yapamayız yahu diyenlere öyle iyi bir örnek oldular ki. Kadın konusunda hassasız biz. Biliriz ki onlar ne zaman ne isterlerse ve istedikleri şey uğrunda pes etmeden yürürlerse yaparlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne yapsak, ne desek az. Teşekkürler sultanlar.

0: Boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim duyduk duymadık demin de birlikteliğimiz devam ediyor. Özellikle futbol maçları sonrasında yorum programları çok moda oldu biliyorsunuz. Sosyal medyada, televizyon kanallarında bir sürü program çıkıyor karşımıza. Programların sayısı artınca kalitesini tutturmak pek mümkün olmuyor tabii. Hafta sonu gördüm. Sözde programcılar internette hangi yorumu görüyorlarsa ekranda onu söylüyorlar. Çünkü iki kelimeyi bir araya getirme becerileri yok. Gündeme pek hakim olmayan da diyor ki adam ne konuştu be. Aslında konuşan çoktan konuşmuş. O sadece tekrar etmiş. Saçları başları bir garip. Ekran ahlakından uzak. Konuşmayı beceremeyen insanları çıkarmayın lütfen ekranlara. Duyduk duymadık demeyin. Devam ediyoruz.

0: olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
1: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Efendim birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medyada 80'ler akımı bütün şiddetiyle sürerken 80'ler dizisiyle geniş kitlelere mal olmuş bir oyuncuyu Serhat Kılıç'ı çok erken yaşta kaybettik. Dizide mahallenin bıçkın kasetçisini canlandırıyordu Kılıç. Şimdinin gençleri bilmeyebilir, günümüzün YouTube, Spotify gibi platformlarından önce CD'ler, ondan önce de kasetler vardı hayatımızda. Hatta albüm yapmaya kaset çıkarmak denirdi o yıllarda. Eğer birinin kaseti çıktıysa bilin ki artık ünlü olmuş demekti. Kasetçiler yeni çıkan albümleri bangır bangır çalar. Kimin kaseti daha çok çalınıyor ve sokakları inletiyorsa dönemin tıklanma rekorları gibiydi. Bu işte başı da İstiklal Caddesi kasetçileri çekerdi. Yeni çıkan kasetleri de sosyal medyadan falan değil, bu şekilde öğrenir, böylece haberdar olurduk. Ama seyyar kasetçiler de vardı sokak sokak gezen. Hatta Tarık Akan'ın bir sokak kasetçisini canlandırdığı Herhangi Bir Kadın adlı film çekmişti. Dönemin en havalı teknolojisi iki kaseti aynı anda çalabilen teyplerdi. Çünkü bir kasetten diğerine aktarım yapabilirdiniz. Bu kasetleri ev dışında dinlemek isteyenler için kulaklıklı Walkman'lerimiz vardı. Walkman'lerin pilleri çabuk bittiği için kaset bittiğinde başa sarmak için makara gözüne kalem sokar elle çevirirdik. En sevdiğimiz şarkıların listesini kasetçiye verirdik mesela, değil mi? Hepsini tek bir kasette toplamasını isterdik. Kasetçinin arşivine ve iş yoğunluğuna göre bazen aynı gün, bazen de günler sonra alırdık siparişimizi. Tıpkı dijital müzik platformları listesi gibi prestijli bir şeydi özel olarak doldurttuğumuz bu kasetler. Birinin seçtiği şarkılar çok mu güzel? Yemek sipariş eder gibi aynısından biz de istiyoruz derdik. Bunların kısmı yerli, bir kısmı yabancı, bir kısmı da yerli yabancı karışık kasetlerdi. Uzakta olan bir sevdiğimiz varsa kendi sesimizle şarkı söyleyip kasete kaydedip ona yollardık. Eğer yeni kasetse, yani hiç kullanılmamış sıfır bir kasetse, ses daha net ve güzel olurdu. Aynı kasetin üstüne kaç kere kayıt yapılmışsa ses kaydı o kadar boğuk ve cızırtılı olabiliyordu. Ve binlerce şarkıya Türkiye öyle tek bir tuşla erişilmezdi bugünkü gibi. Hemen herkesin evinde aynı kütüphaneye benzeyen kaset dolapları olurdu. Onları şarkıcısına, müzik türlerine göre sınıflandırırdık o dolapların içinde mesela. Kasetin kendisi kadar plastik kutusu da çok önemliydi. Yoksa üst üste dizmek zor olurdu. Dengede dursun diye bir ters bir düz koyardık kasetleri birbirinin üzerine bu şekilde. Bu plastik kutular çok dandikti, hemen dişleri kırılıverirdi. Değerli oyuncu Serhat Kılıç'ın kaybı beni 80'li yıllara ve o kaset kültürüne geri götürdü. Unuttuğum bir şey varsa sizler de bana hatırlatabilirsiniz. Zamane gençlerine güzel bir not olsun geçmiş zamandan. Evet, devam ediyoruz.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Fenomen Türk fotoğrafçı Mustafa Seven, İstanbul fotoğraflarından oluşan Nasip adlı sergisini Londra'da açıyormuş efendim. 12 Eylül'de açılacak, 26 Eylül'e kadar devam edecek olan sergi, İstanbul'u yalnızca fotoğraflanan bir şehir olarak değil, farklı hayatların, zamanların ve olasılıkların kesiştiği canlı bir alan olarak ele alıyor. Gündelik hayatın akışı içinde kolaylıkla gözden kaçabilecek anları görünür kılan bir objektifi var Seven'in. Yani hepimizin baktığı ama görmesi kendisine nasip olan şeyleri izliyoruz onun fotoğraflarında. Serginin ismi Nasip de cuk oturmuş bu yüzden. Fakat bu sözcük İngilizceye tam olarak çevrilemediği için serginin adı uluslararası dolaşımda da yine Nasip olarak geçiyor. Bu haliyle Mustafa Seven bana bir başka efsane İstanbul fotoğrafçısı ve gazeteci Ara Güler'i çok hatırlatıyor. Tebrikler Mustafa.

Efendim bizde ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Balımir Yıldız ben, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
6: 5 numara.
7: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
5: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
6: 4 numara.
5: Jon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
8: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
5: Hadise Ara Beni 2 numarada.
6: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hazırlandı.
1: Duymadık demeyin, sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı salı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadı salı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Televisión.
1: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Stiles?
2: Lydia, you know what's coming.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri, Knox'un ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh, dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf, Prime Video'da. İyi seyirler.
1: Something terrible is going to happen. You can save your friends, or you can save us all.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

ben. İkiniz de birbirinizden beter. Kalabalık uzun bir caddede tutmuşum yalnızlığın elinden.

0: gün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: yaptım.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Bayburt Müftülüğü'nde görev değişimi. Yeni müftü Basri Bektaş. Bayburt İl Müftülüğü'nde görev değişikliği gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı kapsamında Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Zonguldak İl Müftülüğü görevine atanırken Bayburt İl Müftülüğü'ne İstanbul Eyüp Sultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş getirildi. Atama kararı 5 Eylül 2026 tarihli ve 33.361 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Kararla birlikte il müftülüklerinde kapsamlı görev değişiklikleri yapılırken Bayburt İl Müftülüğü'ndeki yeni dönemde resmen başlamış oldu. Bayburt'ta uyum haftasında birinci sınıflara ziyaret. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın eşliğinde Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette, eğitim hayatlarına ilk kez adım atan birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali Eldivan, öğrencilere yeni eğitim dönemlerinde başarı ve mutluluk dileklerini iletti. Bayburt'ta Tepe Tarla'da 320 milyon TL'lik tarım yatırımı. Bayburt'ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla Tepe Tarla Köyü'nde yeni bir proje çalışması yürütülüyor. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi kapsamında ilk aşamada yaklaşık 5000 dekarlık alanda üretim yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında kekik, tıbbi nane, ada çayı, aronya ve tarhum başta olmak üzere çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi planlanıyor. Çalışmayla birlikte bölgede alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretime dahil edilmesi amaçlanıyor. Bayburt Spor'da tribün zamanı. Yeni sezon kombineleri satışta. Bayburt Spor, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde kombine kart satışlarını resmen başlattı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda takımı tribünden desteklemek isteyen futbol severler için satış sürecinin yürütüleceği belirtildi. Belirlenen takvim doğrultusunda kombine kart alımları banka havalesi ve WhatsApp doğrulama sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bayburt'ta arıcılık destekleme başvuruları süreci başladı. Bayburt'ta arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin giderlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan 2026 yılı arıcılık destekleme programı resmen başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen süreçte, kent genelinde faaliyet gösteren arıcıların faydalanacağı destek kalemlerine ilişkin takvim ve şartlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

gün gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kalmasın.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'ndan alınan karara ilişkin Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çanak, Cem Küçük'le Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım. Bunun karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadım. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı yapılmıştır, dedi.
3: Spor.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, Euro 56 lira 57 kuruş, Sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir Bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
4: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Bir saat boyunca sadece meraklısını bildiği 90'lar şarkılarıyla sizlerle birlikteyim ve bugün programımızı Hakan Peker, Bir Efsane ile açtık. Pınar Aylin, Adam Olayı'nda devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

pop müziğin birçok anlamda altın çağını yaşadığı yıllar olarak ifade edilir. Milyonlarca insanın anılarında bu şarkıların sağlam yer edindiği ise kaçınılmaz bir gerçek. Çocukluğunu veya gençliğini 90'larda geçiren büyük bir kitle, bugün 90'lar Türkçe pop şarkına tabiri caizse sığınmış durumda. Açıkçası biz de o sığınanlardanız. Retro'ya devam ediyoruz. Serdar Ortaç gecelerin adımını seslendirdi ve Asya olmadı yer sıradaki şarkımız.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Türkiye'de şu ara birçok mekanda 90'lar Türkçe pop partileri düzenlenirken, büyük konser mekanlarında düzenlenen 90'lar Türkçe pop partileri oldukça kalabalık geçiyor. Günümüz pop şarkıcıları eskisine oranla daha çok 90'lar pop şarkısı coverlıyor ve 90'ların önemli isimleri bir araya gelip 90'lar kafası adı altında konser projeleri bile üretiyorlar. Retro'da 90'ları çalmaya devam ediyoruz. Gençliğimin Gözyaşı albümünden Sorma Nedeni dinledik ve Nilüfer'le devam edelim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor.

Kayahan 90'lar şarkılarıyla retro devam ediyor. Kayahan'dan Mor Menekşe'yi dinledik ve Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. Suç Bende Mustafa Sandal'ın ilk albümü ve 94 yılında çıktı. Suç Bende'nin klibinden sonra Sinan Çetin'in yönettiği Bay A filminde Mustafa Sandal da küçük bir rol almıştır. Bu albümün 3. klibi olan Beni Ağlatma, Bay A filminin de aynı zamanda soundtrack'ı olmuştur.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nostalji dalgası durmak bilmez. Sıra 90'lara geldi. Sebep de hep aynı aslında. Bir gün mutsuzsak eğer düne sığınma dışında yol kalmıyor önümüzde. Oya Bora'dan Seni Bana Yazmışları dinledik. Retro'ya devam ediyoruz ama yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz. Kenan Doğulu dinleyeceğiz. Çatlasın tüm düşmanlar.

0: kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Retro devam ediyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'ların şarkılarına yer verdiğimiz Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız 1993 yılına ait. Aşkın Nur Yengi'nin Sıramı Bekliyorum albümünden. Bir Zaman Hatası. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta anne ve çocuk sağlığı Üne FM'de konuşuldu. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Seyhan Arslaner, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Üne FM'de yayınlanan Sağlık Aktüel programında koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum üzerindeki etkilerini paylaştı. Ömer Piri moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında sağlıklı bir geleceğin temelinin anne ve çocuk sağlığının korunmasıyla atıldığı ifade edildi. Mutlu Türkmen'den Tiran'da akademik ve sportif görüşmeler. Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mutlu Türkmen, Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kombat Oyunları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Türkmen, program kapsamında akademik, diplomatik ve sportif alanlarda bir dizi görüşme ve ziyaret gerçekleştirdi. Bayburt Spor hazırlık maçında Iğdır FK U19'u 3-1 mağlup etti. Bayburt Spor, Erzurum kampı kapsamında oynadığı hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK U19 akademi takımını 3-1 mağlup etti. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahasında oynanan karşılaşmada Bayburt Spor mücadeleyi galibiyetle tamamladı. Hazırlık maçında Bayburt Spor'un gollerini Hasan Çaldar ve İlyas Işık kaydetti. İlyas Işık, karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak galibiyete katkı sağladı. Bayburt Kavak yanında saman yüklü tır kaza yaptı. 4 yaralı. Bayburt'ta Yozgat'tan Erzurum'a saman taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza saat 16 sıralarında Bayburt'un Kavakyanı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yozgat'tan Erzurum'un Konakyeri köyüne saman nakliyatı yapan tır, Kavakyanı köyü mevkiindeki virajda yoldan çıktı. Virajı daralması sonucu kontrolden çıkan araç yolun dışına çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada tırın sürücüsü ve araçta bulunan ailesinden 3 kişi yaralandı. Toplam 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu, 4 gözaltı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü ekiplerinin saha ve analiz çalışmaları neticesinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
5: Non oldu böyle. Bana bir kez doğru söyle.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Zindana çevirdin gittin. Evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştı. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr. Seni sevmiyorum artık.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Television.
1: If you're looking for prestige,
2: la, la, la.
1: Heritage, that would be the joke.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
4: Never know. Might enjoy it.
5: You don't know what is your place in the food chain.
6: Cinevisión.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Mumu buz olur kesilene yanarken içim. Buz olur kesilirim yanarken içim. Sesin bir uçurum çağırırsa beni, kuş olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım yanarken içim.

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

dan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sen.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin

teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk

0: Reklamlar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın kentte satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 11 33. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali. Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

istesem. Belki bir yarası vardı, adı intikamdı benden çok önce. Belki unutmak içindi, çabuk geçer sandı.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya...

Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım.

İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Sana olan zaafımı hazmedemedim. Aramazdım, sormazdım. Seni tanımazdım bile. Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın.

ettiğim sevdamı kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı. Seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki, hem de kurşun değmeden.